İç rapin ham tilaksan Bilmaysan-da senga muhtojligimni O'zingdan ham

Maria Dono, Jotke Soladı. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi, Maria Dono, Yodga soladi.

0: unutma gün hiç kaçan hop mu canım.
1: Tun kezaman yolg'iz boshim uzra ko'k elar qorini na bir sharpa tasalli na bir shtir taskindir ko'z tekkanga o'xshaydi oyga bu kecha tun qizg'anchiq malak quyoshni yerga ko'mib yashirding ayt ul oyni qayon

kezaman yolg'iz. Boshim uzra ko'k elar qorini. Na bir sharpa tasalli, na bir shtir taskindir. Ko'z tekkanga o'xshaydi oyga bu kecha. Tun qizg'anchiq malak quyoshni yerga ko'mib yashirding, ayt ul oyni qayon.